0: çocuklar yazacağım oğlum. Ama kutuya koltuğu zaman atarım ben. Alış kutuya götüreceğim.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte